Rokatain ba'dal maghrib tuh. Rokatain ba'dal maghrib, rokatain ba'dal isya. Tadi tambah masalah sun ba'dal isya dan tiga rokaat setelah isya